Kovuşlara ikli yokuna tüvera sema vetiyar. Tiyosumeti hayma etli otalanda oluştu etli sentejem. Online ve unterhaltung bölünü proat. Ve yaşta ve kumtilana baymaz sentek.